0: Girls.
1: Hayır, ya baba dedi. Sen bu evde annen, sen bu namak sonra da.
2: Çoğu anım yok. Ben sizi annen kusur tabii.
0: Ne ulan? Ne gördü kanka?
2: Ada onun şimdi inanın. Sen de ne yapalım ki?
3: Anne olmuyor kus. Ve kankanın su ihtiyacını silemedi. Tüm tanıtayı iteşi zaten mafi yol mutanın Nigeria. Zaman uzuğa zaman. Umutan anın tavırı kulağa git kalın lokaşı.
0: İnansın Lucas!
3: Alewo Milkos, Alfari Nigeria.
4: Kibaba Kinderji.
0: Kai! Ben çok iyi yorumun dizaynında.
4: Kibaba Kinderji.
0: Ye? Kaybın ben ya fikir. Bunun kuma yaptığım kayıydı. Şu kuma olsan sırtımın içinde gidiyor. Bu ne sen sabah?
4: Nasıl Kibaba Kinderji?
0: Bana o bana o.
4: Kai, hadi bu bağımla bakalım çocuk. Vakit zaman serici. Şimdi hemenize. Dilemek yerine ne kestirdin? Rıfın konu. Geçen aluminyum cosusu. Geçen multiple company BB1. Sabahı tane biriye. Tezkiye kılapa. Şisa akıl sorulamışın da şimdi.